baba alfa relique amon yibinsa be ni baba isadara alajo godonja antun riti ni ojo tuni baba bi firme toto la fikin pe kwasi kuwa je bo ti won tin bo ni ojo tuni e da si tuwa owe akoko bi le ka kosu ni oju eni aki mo irire ri ekeji ni idale okwejo ana oni omo bi ti ola yo siri 01 44 70 44 44 01 45 86 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86 00 00 01 45 86